0: K5 News FM
1: 11 Mbps.
2: John Sapio, sigurado sa servisyo, astig sa komentaryo.
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: Saburoso.